yapar mire bolo çadiro modoşa çökere arçı verdim doş olam doşta boş ottagiro modoşa çökere arçı verdim doş olam